benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun. Onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: Radyo.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: olsun gözüm olsun, ayrılırken hediyem olsun, sana hediyem olsun.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
2: Bizimle daha güzel.
1: En damar şarkılarla.
3: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçemizi

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Hayata renk katan şarkılar.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devleğinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Ama hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
1: Isı ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz dedin.
3: Sosyolog Duygu Karav'ın sunduğu Yaşama Dair başlıyor.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir güne, yeni bir haftaya huzurla, bereketle, güzel bir gün, güzel bir hafta olsun diliyoruz efendim. Ben Duygu, Yaşama Dair programımla 10-12 saatler arasında sizlerle birlikteyim. Geçtiğimiz haftalarda efendim sabırdan konuşmuştuk ve sizlerden programdan sonra o kadar güzel mesajlarınız geldi ki. Bir tanesi özellikle bir dinleyicimizin mesajı çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Demişti ki bazı şeyleri sabrediyoruz ama sabrederken de hayatımızı erteliyoruz. Hep biraz daha sabredeceğim diyoruz. Sonra diyoruz ve kalıyor. İşte bugünkü konumuz da tam aslında buradan çıktı. Çünkü bazen gerçekten sabretmiyoruz da sadece erteliyoruz. İşte sonra ararım, sonra konuşuruz, sonra başlarım. Hep bir sonralarımız var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama peki gerçekten o sonralarımız geliyor mu? Asıl sıkıntı burada. Gerçekten o sonra yaparım, ederim, ararım dediklerimiz geliyor mu? Bugün bunu konuşacağız efendim. Uzun bir program bizi bekliyor. O yüzden şöyle rahatınıza bakın. Bir çayınızı, bir kahvenizi alın. Hadi o zaman başlayalım güzel bir müzikle. Kaldığımız yerden devam edelim.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün sizlere şöyle bir soruyla başlamak istiyorum efendim. Hayatınızda böyle kaç kere ya da kaç kez son kez yaşadınız ama bu onun son kez olduğunu bilmiyordunuz. Hani bu son kezlerimiz vardır ya, son bir sofrada arkadaşınızla birlikte oturursunuz, bir arkadaşınızla konuşursunuz, son kez birbirinizle görüşürsünüz. Ve bunları yaparken de son olduğunu bilir misiniz? Tabii ki de hayır. Çünkü insan bir şeyin sonunu bilmediğinde o anı sıradan yaşıyor. Belki acelemiz oluyor, belki aklımızda başka yerlerde kalıyor. Belki de yanımızdaki insanla konuşurken biz hep bir telefona bakma ihtiyacı hissediyoruz. Son zamanlarda da bunu ben çoğunlukla etrafımda da olsun, danışanlarımda da olsun görüyorum. Zaman çok su gibi geçiyor ama bakıyorsunuz gibi dönüp baktığınızda böyle keşkelerimiz, diyoruz ki ya keşke şunu yapmasaydım, keşke bu da olmasaydı dediği oluyor. Ben de bazen zaman zaman mesela kahvemi falan içerken bakıyorum, fark ediyorum. Aklımda bir sürü bambaşka şeyler var. Birazdan yaparım, birazdan şunu yapmam lazım, şunu yetiştirmem lazım diyorum. Sonra bir anda şöyle bir duruyorum, diyorum ki ya Duygu bir kendine gel. Yani içtiğin kahvenin bir tadını al, değil mi? Ama biz bazen farkında olmadan çok fazla hızlı anı yaşıyoruz. Hepimiz sanırım zaman zaman yaptığımız şeylerden bir tanesi bu anın içinde kayboluyoruz. O yüzden ben de diyorum ki bugün biraz daha bunu konuşalım, detaylandıralım. Son kezlerimiz ama aslında gerçekten sonlar değil de hayatın zamanı erteliyoruz. Ve elimizdeki olanların da kıymetini bazen ne yazık ki geç fark edebiliyoruz.

sevgili dinleyicilerimiz, şöyle hepimizin hayatına dokunan bir yerlere gidelim istiyoruz. Çünkü çoğumuz hayatı büyük şeylerle erteliyoruz. Şu işim olsun, kendime zaman ayıracağım. Şunu biraz daha yapayım, daha sonra yaparım. İşte biraz daha para biriktireyim, sonra rahatlarım. Şu dönem geçsin, sonra mutlu olacağım. Dikkat ederseniz hep biz bir şeyleri şarta bağlıyoruz efendim. Önce bir şey olacak, sonra yaşayacağız. Ama hayat bizim şartlarımızı tamamlamamızı beklemiyor. Biz plan yaparken de zaman geçiyor, gün bitiyor. Bunu kendi hayatımdan da biliyorum aslında. Hepimizin bir listesi var. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım diyerekten. Ben bunu en çok kadın danışanlarımda görüyorum. İşte bir diyete başlayacaksa pazartesi günü başlıyor. Bir hobi edinecekse pazartesi günü hocam yeni bir gün, yeni bir şey. O gün başlayalım diyor. Hani ilk hafta şöyle güzelinden olsun diyor. Nevzat Tarhan hep bize şunu söyler. An vardır der. Yani gün, yıl, hafta değil. Şimdi şu anda niyet edip başlamak lazım. Bununla ilgili de bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Ben yıllarca çocuklarım biraz büyüsün diye kendimi erteledim. Sonra çocuklar büyüdü. Şimdi dönüp baktığımda onların çocukluğumda kendim içinde yaşayabileceğim ne kadar çok şeyi kaçırdığımı fark ediyorum demiş. Burada o kadar güzel bir mesaj var ki biz bazen hayatı ertelediğimizi fark etmiyoruz. Çünkü ertelediğimiz şey bize o kadar güzel geliyor ki o an bunu fark etmiyoruz. Zaman geçiyor, mevsim değişiyor. Biz bir bakıyoruz ki zaman geçmiş, her şey bitmiş oluyor. Belki de o yüzden zamanı ertelememek gerekiyor efendim.

sevgili dinleyicilerimiz, bugün ertelemekten bahsediyorduk. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış, demiş ki ben insanlarla aram bozulduğunda ilk adımı atmayı çok zor buluyorum. İçimden konuşmak geliyor ama gurur yapıyorum. Sonra günler geçiyor, bir bakıyorum öylece kalmış diyor. Aslında şöyle, bu durum tanıdık geldi mi bilmiyorum ama eminim hepimize tanıdık gelmiştir. Bazen bir telefonun önündeki en büyük engellerden bir tanesi telefon değil bence gururumuz. Çünkü kendimizle aramızda en büyük şey bu. Ya ben neden arayayım? O beni arasın, o beni kırdı. Hep bir insanlar birbirlerinden bekliyorlar. Bazen de öyle bir noktaya geliyoruz ki artık kimin haklı olduğunu bile önemli olmuyor. Sadece diyoruz ki ya keşke o konuşma yapılsaydı diyoruz. Eminim hepimiz haklı olduğumuzu düşündüğümüz zamanlar yaşadık, yaşıyoruz da. Ama bu haklı olmak, hani bazı ilişkilerde insan bir süre sonra ben haklı mıydım sorusundan çok bu kendimize diyeceğimiz en şey, hala hayatımda olması gerekiyor mu bu insanın dememiz gerekiyor. Bence şunu sormak gerekiyor. Haklı olmak mı daha önemli, yoksa hayatımızdaki insanı kaybetmemek mi önemli? Bunu bir düşünelim, olur mu? Hadi bakalım.

Efendim az önce gururdan bahsettik ya, gurur meselesinden söz açılmışken biraz da farklı bir uzlaşmadan bahsetmek istiyorum. Hani kimsenin kimseyi kırmadığı ama zamanla da böyle sessiz uzaklaştığımız dostluklarımız olmuştur ya, eminim hepimizin olmuştur. Belki hepimizin hayatında böyle bir anı, birileri vardır. Bir zaman sonra her gün konuştuğumuz, böyle her şeyi paylaştığımız biri son hayatımızdan farkında olmadan hani araya bir şeyler giriyor. İşte iş değişiyor, şehir değişiyor, hayatlar farklılaşıyor. Hani kimse de artık konuşmayalım demiyor da sadece mesajlar seyrekleşmeye başlıyor. Böyle tamamen duruyor. Eminim hepimizin olmuştur. Hatta bir dinleyicimiz bize şöyle bir mesaj atmış. Demiş ki, üniversite yıllarımın en yakın arkadaşımla birlikteydik. Nasıl uzaklaştığımızı hala anlamıyorum. Kavga etmedik, küsmedik. Sadece bir gün fark ettim ki aylardır konuşmuyoruz. Şimdi mesaj atmaya bile çekiniyorum. Sanki çok zaman geçti diye. Aslında bu da son kez bir başka hale desek yeri midir? Hani bazen erteliyoruz diyoruz ya. Bazen bir ilişkinin sonu büyük bir kavgayla değil, sessiz bir uzaklaşmayla da geliyor. Ve en zoru da bu. Çünkü bir sebep yok. Sadece bir zaman araya giriyor. Bir şeyler araya giriyor ve o an kalıyor. Eğer şu an hayatınızda böyle birileri geldiyse ya da böyle bir şey almışsanız, eminim hepimiz zaman zaman ya nasıl geçti bu düşünce, hani bazen nasıl zaman zaman böyle bir şey oluyor dediğimiz anlarımız oluyordur. Ama bence eğer gerçekten hakiki dostsanız ne olursa olsun adım atabilirsiniz. Diyoruz ya, en ufacık bir adımda bile insan gerçekten dostsa size geri dönüş yapabiliyor.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi.

0: İstanbul yolu şaşmaz kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengalem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sosyolog Duygu Karav'ın sunduğu Yaşama Dair devam ediyor.

sevgili dinleyenler, reklamlar reklamdan ardından yine bizleriz efendim. Bugün ertelemekten konuşuyorduk. Hayatımızı erteliyoruz, kişileri erteliyoruz. Farkında olmadan birçok işlerimizi ertelediğimiz anlarımız da oluyor. Bu arada şu mesajlarınıza bakıyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki babamla son konuşmamızda ona çok kızgındım. Sonra konuşuruz deyip telefonu kapattım. Sonra konuşacaktık. Aradan yıllar geçti ama insan bazen bazı cümlelerin ağırlığının altında yaşıyor demiş. İşte bazı cümleler vardır ya, hani söylendiği anda biter sanırız ama bitmez efendim. İnsan içinde hep kalıyor. O yüzden bugün size tabii ki her şey için, herkes için herkesten özür dileyin demiyorum. Ama içinizde kalan bir cümle varsa, bir keşke varsa, bir türlü söyleyemediğiniz bir şey varsa belki onu düşünmenin zamanı gelmiştir diyebilirim. Çünkü hayat bize her zaman ikinci bir konuşma fırsatı vermiyor ne yazık ki. Biz her anımızı dolu dolu yaşamaya, özellikle hep büyükler de der ya, hep anınızı dolu dolu yaşamak gerekiyor. Çünkü gün vardır, zaman çok kısıtlıdır. Bizler de zamanımız kısıtlı olduğu için ve günlerimiz de ister istemez tabii ki sayılı olduğu için, o yüzden dolu dolu yaşamaya, yani bir şey söyleyeceksek o anda söylemeye gayret edelim ya da aranacaksa o anda aramaya çok çok önem gösterelim. Hele bu anne babamızsa bilhassa gerçekten önem gösterelim efendim. Çünkü zaman o kadar akıp geçiyor ki şöyle dönüp baktığınızda az önceki dinleyicimiz gibi yıllar geçiyor.

0: Evet sevgili dinleyiciler, bu arada WhatsApp numaramızı hatırlatalım. Sizlerden çok güzel mesajlar geliyor efendim. Şöyle mesajlarınızı tekrardan bakacağım. 0312 985 0888 alttan bizlere mesaj atabilirsiniz. Bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki geçen ay annemle boş yere bir öğlen sohbet yaptık. Hiçbir özel gündemi yoktu aslında. Sonradan fark ettim ki o gün hayatımın en huzurlu anlardan biriymiş. Şimdi böyle anları daha bilinçli arıyorum demiş. İşte bu da meselenin diğer yüzü. Hani bazen fark etmek, kaybetmeden de mümkün olduğunu görmek. Bu dinleyicimiz bunu başarmış ve sıradan bir öğleni sıradan olmadığını anlayarak yaşamış efendim. İşte bu çok kıymetli. Aslında hepimizin böyle anlar yakalayabiliriz. Sadece biraz yavaşlamak, o anda gerçekten orada olmak yeterli oluyor bazen. Hani telefonu bir kenara koymak ve karşımızdaki insana gerçekten bakmak ve dinlemek çok kıymetli.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, devam ediyoruz efendim. Bir de kendimizi ertelediğimiz taraf var. Bence burası çok önemli. Çünkü çoğu zaman başkalarını yetiştiriyoruz. Kendimize yetişmeye çalışıyoruz. Ona buna yetişmeye çalışıyoruz ama ya kendimize ne kadar zaman ayırıyoruz ya da kendimize ne kadar yetişiyoruz. Herkesin ihtiyacını düşünüyoruz. Herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz ama kendimize gelince nedense hep bir sonra. Sonra işte hastaneye giderim. Sonra işte şu işimi yaparım. Sonra dinlerim. Sonra şunu öğrenirim ya deyip geçiştiriyoruz ama bir bakıyoruz ki yıllar yılları geçmiş değil mi? Eminim hepimizin hayatında bu dönüm noktaları olmuştur. Hayatımda hep böyle bir şeylerin düzelmesini beklerken ben de sonradan fark ettim ki hayat düzelmesini beklediğim şeylerden ibaretmiş. Yani ben beklerken gerçekten şöyle dönüp baktığımda ya diyorum ki keşke şunu da yapsaydım dediğim anlarım oluyor ve yıllar geçmiş oluyor. İşte bu da ben başta olmak üzere hepimize ders olsun efendim. Gerçekten hayatımızı yaşayamıyoruz. Çünkü hayatın başlayacağı günü bekliyoruz ama o gün hiç gelmeyecek belki. O yüzden hep büyükler der ya an var. Yani o şu bugün o gün değil. Hep an vardır. O yüzden bir şey yapacağınız zaman niyet edin ve başlayın derler. Hakikaten öyle. Bunu özellikle kendimiz için düşünelim. Yani şunu halledeyim sonra dediğimiz kaç şey var. Belki o şeylerin bazıları hiçbir zaman tamamen bitmeyecek. O zaman biz ne yapacağız? Ne zaman yaşayacağız? Değil mi? O yüzden hemen bir şey yapmaya niyet etti mi? O anda fark edip yapmaya başlayalım. Çünkü bakıyoruz ki yıllar zamanlar geçiyor efendim. Biz de kendimize geç kalmayalım artık.

sevgili dinleyiciler, şimdi sizi biraz farklı bir yerlere gitmek istiyorum. Şöyle hayatımızda sessizce yer alan ama çoğu zaman da teşekkür etmeyi unuttuğumuz insanlardan bahsedelim istiyorum. Bir öğretmen düşünün, belki yıllar önce sizinle özel olarak ilgilenmiş, size inanmış biri. Şimdi adını bile tam hatırlamıyorsunuz ama bazen bazı öğretmenlerin bir cümlesi olur da nokta ateşi olur, aklınızda kalır ya. Ya da bir komşu düşünün, küçükken kapınızı çalıp yardım isteyen ya da sizi zor günde kapınızı çaldığınızı hiç düşünmeden yardım eden birisini düşünün. Hülya Hanım mesaj atmış, demiş ki lise yıllarımda bir öğretmenim vardı, herkesin başarısız gördüğü bir döneminde bana hala inandığını söylemişti. O cümleyi hiç unutmadım ama kendisine de hiç teşekkür edemedim. Şimdi nerede olduğunu bile bilmiyorum demiş. İşte tam da bu efendim, son kez hani bazen bir insanın hayatınıza kattığı şeyin farkına o insan artık yanınızda olmadığında varıyoruz. Belki şu an aklınıza böyle birisi geldiyse, eğer ulaşabileceğiniz biri ise, belki bir gün küçük bir mesaj atmanın bence tam zamanıdır. Hazır böyle ertelemekten bahsediyorsak bence bunu hiç ertelemeyelim. Ulaşamayacağınız biri ise bile içinizden ona teşekkür etmek bile bazen insan içinden iyi gelir. O yüzden lütfen teşekkür etmeyi, hele hele özellikle size böyle nokta atış cümleler kuran, hayatınız boyunca o küçücük bir sözcükle hayatınızı etkileyen insanları hiç unutmamak gerekiyor. Eğer vaktiniz varsa, bulabiliyorsanız efendim, bulun ve gerçekten teşekkür edin.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sosyolog Duygu Karav'ın sunduğu Yaşama Dair devam ediyor.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 11.08 ve ikinci saatimizdeyiz efendim. Hep hayatımızdaki böyle ertelemekten bahsediyoruz ya. Hayatımızda bir de bilmediğimiz vedalarımız var. Hani bilinmeyen son kezlerden farklı olarak bunların tarihini biliriz. Hani bir taşınma günü, bir mezuniyet, bir işten ayrılış, ne bileyim bir gurbete çıkış. Hani tuhaf olan şu, vedanın tarihini bilmek onu daha da kolay yapmıyor aslında. Bazen son kez olduğunu biliyorum demek o anı bence biraz daha ağırlaştırıyor gibi düşünüyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki memleketimden İstanbul'a taşınacağım gün evimizin bahçesindeki ağaca son kez baktım. O ağacın altında büyümüştüm. Biliyorum ki bir daha aynı şekilde göremeyecektim. Tuhaf ama bir ağaca ağladım demiş. Aslında bu hiç tuhaf değil. Çünkü bir ağaç sadece bir ağaç değildir bazen. İçinde geçirdiğimiz onca zamanı o zamanki halimize taşır. Vedalaştığımız şey aslında sadece o yer değil, o yerdeki bizizdir. Bu duyguyu, aynı şeyi ben de kendimde yaşamıştım. Biz de aynı semtten farklı bir semte taşırken yıllardır doğup büyüdüğüm evimde, semtimde başka bir semte taşımak o kadar ağır gelmişti ki bana, o orada geçirdiğim zaman, işte yıllar, o odamdaki işte mutluluklarım, mutsuzluklarım, yani o gün hiç unutamıyorum. Ben de sabaha kadar oturup, yani hatta odamda ağladığımı hatırlıyorum, biraz komik gelecek ama çünkü yıllardır o evle, o odamla, o semtle bağ kurmuşum ve yıllardır orada büyümüşüm, çocukluk arkadaşlarım falan var. O kadar böyle ağır gelmişti ki ben de aynı şekilde hiç unutamıyorum.

Evet sevgili dinleyiciler, sizlerden gelen mesajlara devam ediyoruz. Hasan Bey yazmış, demiş ki merhaba Duygu Hanım, ben bu konuyu dinlerken çok duygulandım. Geçen sene eşimi kaybettim. Son konuşmamızda market listesini konuşmuştuk. Hiç özel bir şey değildi. Keşke bilseydim başka şeyler konuşurduk. Ama şimdi düşünüyorum da belki de hayatın güzelliği tam olarak o sıradanlıktaymış. Hani market listesi konuşmak bile birlikte olmak o kadar kıymetliymiş ki demiş. Öncelikle teşekkür ederim yani bunu bizimle paylaştığınız için ve bence tam da önemli şeyi söylediniz. Hani biz bu programda hep böyle sıradan anları kaçırmayın diyoruz ya. Ama siz bize şunu hatırlattınız. Sıradan anların sadece hani bundan ibaret olmadığını, zaten kendisinde değerliymiş gibi. Yani özel bir şey konuşmamış olmak o anı değersiz kılmıyor sevgili dinleyiciler. Bazen sıradanmış gibi gelebiliyor ama emin olun o sıradanlık bile o kadar kıymetli ki. Bazen keşke daha anlamlı şeyler konuşsaydık diye düşünüyoruz. Ama belki de anlamlı olan o kişiyle aynı anda, aynı mutfakta, aynı hayatın içinde olmakmış. Market listesi bile birliktelik hali bence. Bu çok daha kıymetli. Bence olaya bir de bu gözle bakmak gerekiyor.

0: konuşmasak daha mı iyi? Ha? Hadi oradan.
1: Hadi oradan.
0: Çıkışlar sağdan.
1: Çıkışlar sağdan.

0: Evet sevgili dinleyiciler, şu hayatımızı ertelemekten bahsediyoruz ya, şu ertelemeyi biraz daha şöyle derinleştirirsek, insan hayatındaki en keskin gerçeklerden biri şu ki, hani bir gün bitecek. Bunu ne zaman biteceğini bilmiyoruz değil mi? Ama biteceğini biliyoruz. Hani bu gerçeğe konuşmak hayatı karartmak değil elbette. Hani bazen tam tersi hayatı daha gerçekçi hale getirir diye düşünüyorum. Bununla ilgili de bir dinleyicimiz bize mesaj atmış. Demiş ki, sonunu düşünmek insanı korkutmaz mı? Yani sürekli sonu düşünürsek hayatı nasıl yaşayacağız demiş. Çok güzel bir soru bence. Bence burada önemli olan soru sürekli düşünmek değil. Yani onu yok saymadan hayatı yaşamak. Çünkü sonlu olduğumuzu bildiğimiz için her an korkmak zorunda değiliz. Tam tersine. Bu bize neyin gerçekten önemli olduğunu gösterir. Yani bir tartışmanın, bir kırgınlığın, bir gereksiz gururun bazen düşündüğümüz kadar büyük olmadığını fark ederiz. Belki bunu korku üzerinden değil, farkındalık üzerinden ele almak gerekiyor. İnsan hayatın sınırlı olduğunu fark ettiğinde bazen çok basit şeylerin bile değerini daha iyi anlıyor diye düşünenlerdenim. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyiciler. Bizlere WhatsApp numaramız 0312 985 0888 alttan mesaj atabilirsiniz.
1: Bugün varız, yarın yok. Aşk gibi, aşk gibi. Bağlısın ayak bileğime, taş gibi, taş gibi.

Efendim, hayatın içinde küçük şeyler, küçük anlar vardır ya, bir sofraya, bir anneye, bir babaya ya da bir dosta, bir çocuğun sesine, hani sabah içtiğimiz kahveye ya da evimize dönmeye böyle, bunların hepsi bir anda daha kıymetli görünmeye başlıyor değil mi? Şöyle dönüp baktığımızda, ertelediğimiz hayatımıza, çünkü hiçbir şeyin sonsuza kadar bizimle kalacağını bilmiyoruz. Belki de işte bu son kez kavramını bize söylediği şey tam olarak da bu. Yani her anı son kez gibi yaşamak. Her anın bir daha aynısını olmayacağını fark etmek. Yani bunu bilinçli olarak yaşamak çok kıymetli. Mesela sabah evden çıkarken annenize sarıldınız. Çok sıradan gibi geliyor değil mi? Ama aslında o sabahın aynısı bir daha belki geri gelmeyecek. Aynı ev, aynı insanlar, aynı saat. İşte hayatın güzelliği biraz da burada bence.

Evet sevgili dinleyiciler, ertelemekten bahsediyorduk ve hayatımızı ertelemekten, ailemizi, hani bizi sıradanmış gibi gelip aslında hayatın içinde şöyle dönüp baktığımızda o kadar kıymetli şeyler varmış ki eminim az da olsa bir gün fark ettirebildiysek ne mutlu efendim bizlere. Sizlerden çok güzel mesajlar geliyor. Reklam arasına gitmeden önce de ben tekrardan WhatsApp numaramızı hatırlatmak istedim. 0312 985 0886'dan bizlere mesaj atabilirsiniz.

0: amca. Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Sosyolog Duygu Karav'ın sunduğu Yaşama Dair devam ediyor.

sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 11.39 oldu ve programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz efendim. Şimdi bugün ertelemekten konuştuk ama şöyle programın bu bölümünde de biraz daha böyle somut olmak istiyorum. Yani çünkü bu konuları konuşmak güzel, peki. Ama şimdi siz diyorsunuz ki ya peki tamam bunu dinledik ama ne yapacağız? Bence bu çok önemli. Şimdi birkaç küçük alışkanlık önereceğim efendim. Şöyle büyük değişiklikler değil, küçük şeylerden başlamak çok daha kıymetli. Birincisi, günde bir kişiye böyle sebepsiz yere seni düşündüm demek gerçekten karşıdaki insana özel hissettiriyor. Hem o hissiyat iyi, ona iyi geliyor, hem sana iyi geliyor. Bu çok kıymetli. İkincisi, yani bir sohbet sırasında şu çok önemli. Sohbet ediyoruz ama tamamen karşımızdaki kişiye odaklanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Ya bir telefon elimizde, bir telefon karşımızdakini dinlemeye çalışıyoruz. Lütfen bundan sonra konuşma yapacağımız ya da sohbet edeceğimiz kişilerle buluştuğumuzda telefonu bir kenara bırakalım efendim. Sadece karşımızdaki kişiye odaklanalım. Üçüncüsü de, haftada bir kez böyle uzun zamandır konuşmadığınız birileriniz varsa arayın. Ya bir nasılsın demek çok da zor değil bence. Hani eminim hepimizin bazen zaman zaman zorlandığı, hani ya yok o beni arasın dediğimiz zamanlar oluyor. Ama biz bunu yapmayalım. Hem kendimiz hem de karşımızdaki için bir nasılsın demek çok kıymetli. Gerçekten de o an o kişinin bir nasılsına ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Dördüncüsü de, hani bir günün sonunda o gün yaşadığınız küçük bir güzelliği hatırlamaya çalışalım. Yani bu büyük bir şey olmasına gerek yok. Bir kahve içerken gerçekten o kahvenin kokusunu içine alarak içmek ya da sabah uyandığınızda o gün ışığını gerçekten almak. Yani her ne yaparsanız yapın, hep büyükler de diyor ya, anın içinde olun. Gerçi yapacağımız her şey anda olsun. Ben buna kendim için hep bazen hatırlatıyorum. Söylemesi kolay ama yapması bazen zor olabiliyor. Ama küçük adımlarla başlanırsa kolay efendim. Biz niyet alalım da başlayalım. Eminim gerisi gelecektir.

sevgili dinleyiciler, sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum. Esra Hanım yazmış, demiş ki bundan sonra son kez olduğunu bilmediğim için sıradan davrandığım anları daha çok düşünüyorum. Yani keşke bazı günleri geri getirebilsek demiş. Evet, günleri getiremiyoruz ama elimizde de başka bir şey var mı? Var bence. Bugün efendim. Bugün hala birbirimizi arayabiliriz, sorabiliriz. Bugün hala birinin gönlünü alabilirsiniz. Yani bugünden başlayabilirsiniz. Çünkü bugün hala birine gerçekten nasılsın, seni seviyorum, benim için kıymetlisin demek çok daha kıymetli. Bugün hala kendimize bence biraz da olsa zaman ayırabiliriz. Belki bugün programı dinlerken birinin aklına bir şey geldi. Uzun zamandır armağan ettiği biri. Eğer öyleyse belki bugün o telefon açılır. Bazen bir telefon konuşması bile insanın içinde yıllardır taşıdığı bir şeyi hafifletir. O yüzden hiçbir anı boş değerlendirme, hiç de bir an kıymetsiz gibi görünmesin efendim. Biz bugün bu programda ertelediğimiz her şeyin aslında her bir cümle olsun, her bir kelime, her bir yaptığımız davranışın ne kadar kıymetli olduğunu fark ettirmeye çalıştık. Eminim sizler de bunu fark ettiniz ve sizlerden gerçekten çok güzel mesajlar aldık. Fark ettirebildiysek ne mutlu. Her bir yaptığımız şeyin lütfen sıradanlaştırmadan her bir davranışın altında gerçekten kıymetli olduğunu bilmek çok önemli. Bunu özellikle altını çiziyorum ki biz bazen bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. Ya aman boşver, sıradan diyoruz. Ama o sıradan bile o kadar kıymetli geliyor ki, hele hele şu günlerde bir nasılsın sorusu. Ne kadar kıymetli değil mi?

sevgili dinleyicilerimiz, bugün gerçekten uzun bir yolculuk yaptık efendim birlikte. Son kezlerden, vedalardan, ertelemelerden, gururdan, yani teşekkür edemediğimiz insanlardan, sıradan ama kıymetli anlardan konuştuk. Ama aslında hepsi tek bir şeye bağlanıyor, bugüne efendim. Yani anı yaşamak, bugüne, bugünden bugüne başlamak. Hani sizden büyük bir değişim istemiyoruz tabii ki. Hayatınızı baştan aşağı değiştirin de demiyoruz. Sadece bir şeyi fark edin. Yani hayatınızda sürekli ertelediğiniz bir şey var mı? Eminim hepimizin vardır. Bu bir insan olabilir, bir dost olabilir, bir âlâ olabilir, bir konuşma olabilir. Ne bileyim, bir hayaliniz bile olabilir. Hatta kendiniz bile olabilirsiniz. Yani bir düşünün. Çünkü bazen hayatı kaçırmamamızın sebebi büyük hatalar değil, küçük ertelemeler efendim. Sonra yaparım, sonra ararım, sonra söylerim. Ve sonraların arasında hayat akıp geçiyor ne yazık ki. Belki hayat bize her şeyin sonunu önceden söylemiyor ama bize her sabah yeni bir gün veriyor. Yani belki yapmamız gereken şey tam olarak bu. Sonunu bilmediğimiz hayatı daha farkındalıkla yaşayabilmek diye düşünüyorum efendim. Anın kıymetine bilebilmek. Evet sevgili dinleyiciler, son saatimizdeyiz ve ben Duygu Yaşama Dair programımla 10-12 saatler arasında sizlerle birlikte oldum. Ve bana sabahtan beri mesaj atan tüm dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve bugün hayatı bir kez daha fark ederek yaşayın efendim. Hayatın kıymetini bilerek yaşamak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Bu yolda Mecnun olduysam sen de Leyla'sın sanırım. Ben aşıkların hasını.

Evet sevgili dinleyenler, ben Gültek Baş. Müziğin rengi başladı sevgili dinleyenler. Frekansımızı şu an dinleyen tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Çünkü benim sesimi duyduysanız şu an tam olarak doğru saattesiniz sevgili dinleyenler. Evet, haftanın ikinci günü salı gününden 8 Eylül 2026 sizlerle birlikteyiz. Evet, enerjik birbirinden güzel şarkılarla böyle devam etmek istiyoruz. Umarım böyle istediğimiz gibi enerjik olur. Sizlerin de böyle aramaları ve mesajları her zaman programı daha çok renklendiriyor sevgili dinleyenler. Oya Boray'la sevme zamanıyla giriş yaptık. Bugün dedik aşk olsun, aşkla giriş yapalım dedik. Şimdi ise tam geliyor. Yıldızlar da kayar diyecek, durmaz yerinde diyecek sevgili dinleyenler. Geliyor.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911

0: 0541 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Gül tek başla müziğin rengi devam ediyor.
2: Sana bu mektubu uzaklardan yazıyorum. Adresini çoktan unuttum. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bırakıyorum. Ah benim eski türküm. Ah benim hazin öyküm. Yanılışım, yenilişim. Ne yaptıysam seni mutlu edemedim. Oysa bir kemanım vardı, bir de sen. Acımadın, ezdin beni, üzdün, hiç anlamadın. Yavrusuna yanan bir anne gibi içime gömdüm depremlerimi. Ceketimi alıp gittim. Derin derin iç çekişim bu yüzden. İnadına suskundum oysa, inadına vurgun. Geç uslandım, sen görmedin ama altı mosmor gözlerimde ıslandın. En çok istavriti severdin. Sıkıp limonu maydanoza, şaraba vururdun hani. Eski bir kasette bizim şarkımız, alıp götürürdü seni. Salaş meyhanelerde ve kumsaldaki ayak izlerinde kırılan hayallerim, ümitlerim ve seni bekleyişlerim her yağmur akşamında. Daha bir mutluyduk o günler, her şeye rağmen özgürdük. Kitap alacak paramız olmasa da, ucuz tütün içsek de pahalıydı düşlerimiz. Ne kadar çok isterdim şimdi bu şarkımı duymanı. Kanayan bir gül misali saçlarına taktığım, suskun çığlıklarıyla inleyen şu kemanı, ki her notası öleşmenin ve hayatla yüzleşmenin katranı. Hatırlar mısın? Parasız kalmıştık da bir gün. Kardeşinin kumbarasını boşaltıp konsere gitmiştik. İmzasını almıştık sevdiğimiz şarkıcının. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Bir şişe gazozu ve kaşarlı tostu bölüşmüştük. Hey gidi hey. Az mı şiir yazdık ders kitaplarına? Otobüse bile siz mi bilmedik? Komaya mı girmedik her Beşiktaş maçında? Şimdi bir hastane akşamının yorgun penceresinde maziye dalıp dalıp gitmelerimsin artık. Ne kemanım var yanımda, ne de sen varsın. Mevsimlerden hüzün, aylardan pişmanlık ve karanlık. Sen ki bu mektubu saklayacaksın, öpüp öpüp koklayacaksın belki. Ve artık gelmeyeceğimi bile bile bekleyeceksin. Ah benim eski türküm, ah benim hazin öyküm, yanlışım, yanılışım. Seni hiç üzer miyim? Ben bu mektubu defalarca yazmış, defalarca yakmışım.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, reklamlardan sonra tekrardan karşınızda, mikrofonun başında ben Gültek Baş, sizlerle birlikte sevgili dinleyenler. Evet, bu saatte bizi dinleyen herkese selam olsun diyorum. İşte yolda ya da böyle kaçamak, kahve, çay molalarında bizi dinleyen herkese selamlar. Evet sevgili dinleyenler, siz de beni her yerden www.radyokaradeniz.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Evet, bana istek parçalarınızı iletmek isteyenler, benimle sohbet etmek isteyenler ne yapıyorlar? 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bu numarayı çevirip bana ulaşıyorsunuz sevgili dinleyenler. Evet, şimdi ise sırada Yıldız Silbe var. İşim olmaz diyor. İşimiz olmaz. Bizim enerjimizi çeken insanlardan değil mi? Evet, onlara gelsin. Geliyor sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, Yıldız Tilbe'den İşim Olmaz çaldı geçti sevgili dinleyenler. Evet, şarkının adı gibi bazen hayatta gerçekten bazı şeylerle işim olmaz diyoruz. Ama gönül var ya, hiç söz dinlemiyor sevgili dinleyenler. Unuttum diyorsun bir şarkı çalıyor, aklına geliyor. Umurumda değil diyorsun, sosyal medyasına girerken buluyorsun kendini bir anda. İşte gönül meseleleri gibi karışık böyle şeyler sevgili dinleyenler. O zaman diyorum ki, şöyle bakıyorum sıradaki şarkıya. Ebru Gündeş'ten evet var. İşim olmaz dedik, şimdi Ebru Gündeş geliyor. Tek kelimeyle cevap veriyor. Evet diyor. Bazen hayatımızda o kadar net cevap vermek gerekiyor ki, uzun uzun düşünmeden, acaba mı demeden, ya evet ya hayır sevgili dinleyenler. Evet, o zaman diyorum biraz düşünelim. Evet mi demek istiyoruz? Ebru Gündeş

Evet sevgili dinleyenler, Ebru Gündeş'ten evet dedik, seviyorum, aşığım, evet dedik sevgili dinleyenler. Evet mikrofonun başında yine ben sevgili dinleyenler. Evet bugün kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Ben gerçekten net cevaplar verdiğim için mi bugün gerçekten iyiyim ve mutluyum diyorum. Evet çünkü artık öyle bir çağdayız ki net cevaplar veremediğimiz için kalplerimiz gerçekten kırılıyor ya da kırılmaya müsaade ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi ise sırada Gülben Ergen geliyor. Bu şarkı benim küçükken çok sevdiğim bir şarkıydı. Diyordum ki hep uçacaksın, uçacaksın, kalbime konacaksın. Ayağını yerden keseceğim senin, kalbime konacaksın diyordum. Geliyor, Gülben Ergen geliyor.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, Suna Suna'dan, Suat Suna'dan yoksun sen, sizlerle birlikteydi. Şöyle kısacık bir reklam arasındaydık. Reklam arasından sonra Gültek Baş'ta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor. Mikrofonun başında ben sevgili dinleyenler, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Beni her zamanki dediğim gibi her yerden dinleyebilirsiniz. www.radyokaradeniz.com.tr üzerinden her yerden bana ulaşabilirsiniz. Evet, istek parçalarınız için ya da benimle sohbet etmek isteyen dinleyicilerimiz için şöyle istek hattımızı hatırlatıyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana her daim saat 15'e kadar ulaşabiliyorsunuz. Evet, şimdi ise sırada Bandıra Bandıra geliyor. Diyoruz ki ben seni herkeslerden daha iyi tanırım. Ben sana herkeslerden daha iyi bakarım. Bandıra Bandıra geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Sedef Ergin'den bandıra bandıra sizlerle birlikteydi. Şöyle enerjimize enerji kattık değil mi sevgili dinleyenler? Evet, hemen şöyle gelelim diyorum şarkılarımıza. Evet, burası 88.6, burası sizin frekansınız sevgili dinleyenler. Şöyle sosyal medyada bir soru görmüştüm son zamanlarda gündemde. Ve herkes bu soruları böyle videolar çekip paylaşıyorlar. Ve bu soruyu ben de sizlere sormak istiyorum. Sizin de böyle cevaplarınızı bekliyorum. Diyor ki, sordukları soru şu. En mutsuz olduğunuz anda ilk kimi ararsınız? Ve aradığınız kişi sizi yargılamaz ya da kendi dertlerini anlatmaz. Sizi dinler ve size belki doğru yol gösterir. Sizi dinleyen kişi sizi en seven kişidir diyor. Sizin böyle beni en seven kişi ilk aradığımda o telefonu açar, beni yargılamaz, beni dinler dediğiniz kişi kim diyorum sevgili dinleyenler. Evet, ben şöyle bakıyorum. Sanırsam bu kişi ablam olurdu diyorum. Buradan ablama kocaman sevgiler iletiyorum. Siz de şöyle 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi ise sırada Tuğçe Kandemir var. Diyor ki, seni öptüğüm sokak diyor. Şöyle aşklara gidiyoruz. Geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, beni seni öptüğün sokağa gömsünler dedik sevgili dinleyenler. Tuğçe Kandemir sizlerle birlikte. Evet şimdi ise sırada Buray gelecek. Buray'dan Mecnun sizlerle birlikte olacak. Bu şarkımız bir istek üzerine sevgili Mehmet Beyler'den geldi. Bu şarkıyı çok sevdiği eşine armağan etmemiz zor. Birlikte arabada giderken beni dinliyorlarmış. Hemen böyle yazdılar. Siz de böyle yazabilirsiniz istek parçalarınız için. O zaman şimdi Buray'dan Mecnun geliyor. Bu şarkıyı çok sevdiklerini dile getirmişler mesajda. O zaman biz de dinleyelim. Mecnun gibi oluyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, Buray'dan Mecnun sizlerle birlikteydi. Evet sevgili dinleyenler, şarkı döner, gönül döner, bazen dünya tersine döner ama 88.6'da frekans değişmez, eğlence hız kesmez sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, bazen bazı cevapları uzaklarda değil, kalbimizin en derin köşelerinde böyle ararız. Bazı şarkılar vardır, sadece dinlenmez, yaşanır onlar. Bazı sanatçılar vardır, sadece söylenmez, kalbe dokunur dediğim gibi. Evet, işte o isimlerden biri Ferdi Tayfur. Ben bir Ferdi Tayfur hayranıyım, çok severim. Her saat başında onun unutulmaz eserlerinden bir kez daha aynı duyguyla buluşuyoruz. Çünkü bazı sesler hiç eskimez, bazı şarkılar da hiç bitmez sevgili dinleyenler. Evet, çünkü bazı eserler ve bazı sesler zamana değil, sadece kalplere yazılır sevgili dinleyenler. Evet, şimdi Ferdi Tayfur geliyor. Her saat başında diyor ve diyorum ki radyonuzun sesini açın. Çünkü burada ben de son ses dinliyor olacağım sevgili dinleyenler. Geliyor her saat başında.

eder hasretin beni derinden. Sen ölün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırlarsın.

Evet sevgili dinleyenler, Ferdi Tayfur'dan her saat başında sizlerle birlikteydim. Evet, şimdi şöyle hemen kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklamlardan sonra Gülsek baştan müziğin rengi kaldığı yerden devam eder olacak. Mikrofonu yine ben geçeceğim, merak etmeyin sevgili dinleyenler. Ama onun öncesinde size kim eşlik edecek biliyor musunuz? İbrahim Tatlıses, Yalan diyor. Geliyor.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimini

0: seçimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, Muazzez Ersoy sizlerle birlikteydi. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyı uzadık sevgili dinleyenler. Evet şimdi biraz da Ankara'nın hava durumundan bahsedelim. Ankara'da hava bugün gerçekten mis gibi. Çünkü şu an sıcaklığımız, hissedilen sıcaklık 23 derece civarında. Güneş yüzünü göstermiş, hava güzel. Yani dışarı çıkmak için bahane arayanlara duyurulur. Bahane yok. Hava güzel. Akşam saatlerine doğru serinlik kendini hissettirecek. O yüzden ben üşümem diyenler ince bir şeyler almayı unutmasın yanına diyorum. Sonra radyoyu arayıp Gül ben sana demiştim demeyin diyorum. Evet, Ankara'nın havası güzel. Biz de müziğin havasındayız. Radyo Karadeniz 88.6. Evet şimdi ise sırada Ümit Besen'den Okul Yolunda var. Evet, okul deyince aklımıza ne geliyor? Sabahın böyle erken saatlerinde uyanmak mı? Zil çalmadan sınıfta olmak mı? Yoksa hocam ödev evde kaldı ama yarın kesin getiriyorum cümlesini. Gerçi büyüdük, okul bitti ama bazı alışkanlıklar bitmedi. Mesela alarm çalınca hala 5 dakika daha duruyoruz. Haydi biraz geçmişe dönelim. Ümit Besen'den Okul Yolunda geliyor sevgili dinleyenler. Böyle 80'lere doğru gidiyoruz. Son haftalarda, son günlerde moda ya, 80'ler geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Ümit ve senden okul yolunda sizlerle birlikteydim. Evet şöyle geçmişe doğru gittik değil mi? Evet sevgili dinleyenler, şimdi ise şöyle sınavdan oluruna bırak sizlerle birlikte oluyor. Şöyle oluruna bırakalım hayatımızdaki böyle en kötü şeyleri diyorum. Güzellikler hep sizinle olsun, bizimle olsun.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, Serdar Ortaç'tan yar ayrın gayrın mı var dedik. Evet sevgili dinleyenler. Evet şimdi hemen şöyle size WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Genel can dinleyicilerimize de frekansımızı hoş geldiniz diyorum. Evet şu an benim sesimi duyuyorsanız doğru frekanstasınız ve doğru yerdesiniz. Evet 0312 alan koduyla 985 08 86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz durum. Evet şimdi sırada Hande Yener var. Şöyle birazcık Eylül ayındayız ama tatile gidelim. Deniz, kum, güneş diyelim. Bodrum geliyor sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, Hande Yener'den şöyle Bodrum'a gidip geldik. Eylül ayında olsak bile değil mi? Evet, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Evet, şimdi ise sırada öyle bir şarkı var ki diyoruz ki bıraktığın hoş bir eda diyoruz. Okan ve Volkan'dan Öyle Çok Sevdim Ki geliyor. Hemen açıp dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler, Okan Okan'dan hoş bir eda dedik. Senin ne yaşlanmayacaksam ne anlamı var dedik. Evet, şimdi ise sıra Ebru Gündeş geliyor, telafi geliyor. Böyle hayatımızda her böyle mutsuz ettiğimizi de kalbini kırdığımız kişilerin diyorum, böyle gönlünü alalım, telafi edelim diyorum. Hayat çok kısa. Böyle mutlu olmak, gözümüzden böyle gülümsemeler hiç eksik olmasın sevgili dinleyenler. Ebru Gündeş'ten telafi.

Evet sevgili dinleyenler, Yavru Gündeş'ten telafi. Sizlerle birlikteydim. Böyle bazı kırgın kalpleri tedavi ettik mi, telafi ettik mi diyorum sevgili dinleyenler. Evet, şimdi şöyle sırada Tan Taşçı gelecek. Ağla ağla diyor, eğer telafi edemediğiniz köşeler varsa. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısacık bir reklam arasına geçeceğiz ve onun ardından Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Ama tabii ki tam geliyor öncesinde.

88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte radyo

0: Merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'ta müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, Resul Dindar'dan Çayır Biçiyorum Çayır sizlerle birlikteydi. Evet, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz. Durum beni her yerden dinleyen bütün dinleyicilerimize de selam olsun. Mikrofonun başında ben. Evet sevgili dinleyenler, çok az bir zamanımız kaldı. Saatler 14.41, 15'te programımız sona eriyor. Evet, o zamana kadar 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden. Şimdi ise İbrahim Tatlıses geliyor. Nankör kedi diyor.

Evet, İbrahim Tatlıses'ten Nankör Kedi sizlerle birlikteydi. Bugün yine bana ah çekmek düşer dedik. Evet sevgili dinleyenler. Evet şimdi şöyle mesajımız var. Hemen o mesajlarımıza bakıyoruz. Hemen linkini açalım. Sevgili Ahmet Beyler mesajlar iletmişler. Kendileri Mehmet Erdem'den Heydi Koca Dünya şarkısını çalmamı istiyor ve bütün Radyo Karadeniz dinleyicisine ve ailesine gelsin diyor. Tabii ki o zaman Mehmet Erdem gay.

0: Evet sevgili Radyo Karadeniz ailesi, Mehmet Erdem'den Hey Gidi Koca Dünya sizlerle birlikteydi. Şimdi bir telefonumuz var. Telefonun ardından Rüya Hanım var. Rüya Hanım, sesim geliyor mu acaba?
1: Evet geliyor, benim sesim geliyor mu?
0: Sesiniz geliyor. Nasılsınız?
1: Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Rüya Hanım, eski Radyo Karadeniz'de yayın yapanlardan birisiniz.
1: Evet. Pamuk Şekeri, 88.6 Radyo Karadeniz müzik burada dinlenir.
0: Evet, kesinlikle öyle, müzik burada dinlenir. Evet Rüya Hanım, neler
1: İstanbul'dayım
0: demek istersiniz?
1: Hala tedavi amaçlı İstanbul'dayım. Instagram'da gördüm reisinizi, dedim ki bağlanayım, benim yayın saatimde normalde şu saatlerde, dedim bağlanayım, hem Radyo Karadeniz dinleyicileri hala unutulmuş olanlar varsa sesini duysun, hem de başta Metin Bey olmak üzere tüm ekibinize sevgi, saygı ve özlemlerimi sunayım istedim. Bir şarkı isteyeceğim eğer mümkünse.
0: Tabii.
1: Varsa listede.
0: Tabii ki, öncelikle çok geçmiş olsun diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Senda Bağcan'dan Sürgün Türküsü'nü istiyorum. Tüm Radyo Karadeniz dinleyicilerine ve özellikle bana gelsin.
0: Tabii
1: herkese
0: ki.
1: Tekrar selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür.
1: Ve de başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederim Rüya Hanım. O zaman böyle sesinizi bu saatlerde duyan, eğer böyle tanıyan ve sizi dinleyenler varsa hasret gidermişsinizdir diyorum onlarla.
1: İnşallah.
0: O zaman
1: çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. O zaman görüşmek sizin üzere. İçin görüşmek üzere. Selda Bağcan'dan Sürgün geliyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Senda Bağcan'dan sürgün sizlerle birlikteydim. Evet şimdi artık programımızın sonuna geldik. Saat artık 15'e geliyor. Bugünlük benden bu kadar sevgili dinleyenler. Hepinizden böyle yüzünüzden gülümseme hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Ve Sibel Can'la veda diyorum. Gülüm benim diyor. Gülüm dediğiniz herkese gelsin.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan Yazar Bakliyat

0: hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6. Mutlu.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Amca. Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmed

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: ve 876. Cadde numara 10 Park Manzara Evleri Keklik Pınarı Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
2: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: parasına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarında

0: olarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Radyo.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Ben de kimim? Şehit de ben, gazi de ben, nefer de ben. Çoban da ben, devlet de ben, polis de ben, asker de ben. Mesele vatansa kırpmam gözümü hiçbir yerde ben. Ölümüne and içmişim, sonsuza dek buradayım.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye. Meçhule sürüldüm doğmadan önce. Ezelde ebette aşkı gördüm ben. Mezarda mabette aşkı gördüm ben. Gazapta rahmette aşkı gördüm ben. Aşk ile karıldım doğmadan önce. Aşk ile karıldım.

Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

gel. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar.

0: Kapıcı kardeş, sana zahmet bütün gazeteleri bul bana. Yo, siyaset falan umurumda değil. Gidişata zaten karnım tok. Oysa her gece bıçaklıyor beni bu anılar. Hiçbir gazetede tek satır bahseden yok. Ressam kardeş, ölümün rengini boyadın mı hiç? Kara topraktan kara mıdır? Ak kefenden ak mı? Kapıyı çalacakmış kadar yakın, piyangodan çıkacakmış kadar uzak mı? Şair kardeş, fazla bir imgen var mı ödünç verecek? Duyunca dil kurusun, dudak çatlasın. Bu benim hicranımı bine katlasın. Öyle bir etki yaratsın ki o zalimde havayı fişekler gibi tepesinde patlasın. Kemancı kardeş, hasretin makamında gezin biraz. Muhayyer ile Kürdili'nin kıyısında Hicaz'ın orada bir yerdedir. Çıldırana kadar çal, teller kopuncaya kadar çal, hiç susma. Cancağızın çok derin kederdedir. Barmen kardeş, her şeyi unutturacak bir zıkkımın var mı? Şöyle manda deviren cinsinden, daha da beterinden, köpek öldüreninden. Ah, ah. Sevdiğim herkes binip gitti o meçhul gemiye. Bense hep korktum, son anda atladım gemiden. Tetikçi kardeş, tetikçi kardeş, kalbi tam ortasından vuracağına emin misin? Kim için çırpındığına bakmadan, içindeki cevahiri hiç ipine takmadan, gez göz arpacığın ince hesabıyla, abanarak tetiğe kirpiğini bile oynatmadan. Mezarcı kardeş, mezarcı kardeş, bir çukur da bana kaz elindeymişken. Ah, hiçine harcadım güzelim yılları, hiçine. Hiçine harcadım ben bu sevdaları, hiçine. Belki bu akşam, belki bu akşam gelip uzanabilirim içine.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

Ben hiç kimse için oturup ağlamadım akşamdan sabahlara. Ben hiç kimse için hıçkırmadım çöküp de kaldırımlardan soğuk buzlu taşlara. Ve ben hiç kimse için de düşmedim nezarethanelere ve de girmedim karakollara. Ama senin için, ama senin için ah, ah, ah. Bir inada dua gibi inanmışsın, tövbe haşa. Ruhunun kapılarını kapatmışsın aşka, sevgiye ve gönülden haykırışa. Ben dertlerimi anlatabildim de cümle aleme, canlıya ve de cansıza. Ama sana, ama sana anlatmayı beceremedim. Ah, ah, ah. Bir başını kaldır da semaya bak. Arşu âlâ ne yüce. Sen yaratmadın, yaradansa senden çok çok yüce. Ocağın baksın, korkuyorum başucumda güleceksin bir gün ben ölünce. Ruhumun ıstırabını, ruhumun ıstırabını sana anlatamadım. Ah, ah, ah. Nesin be? Kimsin be? Nedir bu inadı şartın? Onlarca senemi yedi 10 dakikalık vuslatın. Bu ne cüret be? Beni sen mi yarattın? Hayatımla oynuyorsun. Ah, ah, ah. Zehir verdin, ahu verdin, şerbet diye tattım. Seni ruhumun en kutsal köşesinde yücelttim. Ne yaptın deme lan Allah'sın. Sana tattım, tattım, tattım, tattım be ya. Bir pul niyetine harcadın beni be.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.